FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Bırakma beni.
1: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

yıllara bir güne nasıl sıkıldı? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle.

Tutku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

bu zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta. Türkiye bizimle oynuyor. Kırk aşıkları Türkiye.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
1: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

Çakır Otolastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83. Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166
2: Resol Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resol Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.

0: Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
0: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.
3: Yerlerden, düşürenlerden bulamazsın ben gibi.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
5: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
6: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Çarşamba Ferefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Ferefabrik 0539 219 13 59.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Gül İnşaat reklamları sondu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66

0: Arda Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Prefabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.

0: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551-656-4683.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak. Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
4: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
5: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
6: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Rock FM 105. Duyguların frekansı.
1: Gecelerce girmedi gözlerime uyku. Ne sabrım kaldı ne de taş. Dinmiyor bu gözyaşım.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Safsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 6-55-44. Mis lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Arda Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Çarşamba Fere Fabrik, Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Fire Fabrik 0539 219 1359.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamlı.

Ach, ne fayda. Kefen beyaz, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez, ah ne fayda.

yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi, aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
4: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları...

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
0: Mersinli Ciğerci Apo'nun katkılarıyla şiş kebap, döner, pide, lahmacun ve çok daha fazlası 12.

0: Kutku FM 105. Duyguların frekansı.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 4677 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 0032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 4683.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
4: Mersinli Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

ettiğin değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Arda Güven, Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.
0: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
1: Haber.
0: Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Çarşamba Prefabrik Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
2: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 30 33. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
3: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.

0: Opsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
2: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Artık sana söyleyecek son bir sözüm kaldı. Bu sözlerim de sana ayrılırken hediyem olsun. Hani derler ya, bir dert veren Allah bin güldürür diye. Ben de sana şunları söylüyorum. Rabbim sana bin dert versin, bir güldürsün. Bir güldürsün.

Aramızda kırılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarının kasırgasını, ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun. Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda. Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel. Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor. İştahla biliyorsun yaşamaktır aşk. Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda. Delice bir yangı parmaklarının buzulunda. Ah şarut, her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmayız.

0: Akses Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84. Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilhome Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksin.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12 0543 437 12 12 Cumhuriyet Mahallesi Alparslan Bulvarı E Blok numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun Emek Park karşısı Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Gökten yedik ve senle bu aşkı bitirdik, tükettik, rezil rüsva ettik. Seni çok sevmiştim.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun.
1: Frekansınız 105 olsun.
2: Bir gün gideceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçti.

Türkiye'nin en damar radyosu Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

0: Çancı reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları

0: Sipariş için 0530 572 1590 Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk. Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Şimdi kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da korsan taksicilik yaptığı belirtilen kişi tarafından şehit edilen polis memuru Mehmet Ali Topatan için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı Ali olsun ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Şehir Hastanesi Havalimanı Belediye Tramvay Hattı'nın havalimanı bağlantısıyla birlikte Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından üstlenildiğini bildirdi. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan açıklamada Ağustos ayında başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere güvenlik güçleriyle iş ortaklarına muhtelif miktarda silah ve mühimmat teslimatı gerçekleştirildiği duyuruldu. Sağlık Bakanlığı Sağlık Okuryazarlığı Ulusal Eylem Planı'nın hayata geçirildiği tarihten bugüne 81 ilde gerçekleştirilen eğitim, seminer, stand ve saha bilgilendirme faaliyetleri aracılığıyla 12.182.293 kişiye doğrudan ulaşılmıştır açıklamasını yaptı. Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde İsrail savaş uçaklarının bir parkın mescidine hedef alan hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Nepal'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1344'e yükseldiği, yaklaşık 5000 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevki ile Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri, Denizli, Afyon, Karahisar, Uşak, Kastamonu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
0: Haber. Üretimde kalite, yapılarda güven. Çarşamba Prefabrik haberleri sundu.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
0: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 40

0: araştırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 46 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetler.

0: Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu, Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM. Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu. Meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 3166. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: reklamları sunar. Çarşamba Prefabriki Serkan Semizoğlu güvencesiyle ahşap ev ve bungalov konteyner imalatı ve yerinde kurulum. Ürünlerimiz su geçirmez ve garantilidir. Hayalinizdeki evi veya iş yerinizi hemen gerçeğe dönüştürün. Adres: Kavakdibi mevkisi, Terme yolu üzeri Samsun Çarşamba. Kredi kartına taksit imkanıyla fırsatları kaçırmayın. Hemen arayın. Çarşamba Prefabrik 0539 219 1359.
1: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samer.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
3: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: gibiyim, esip geçeyim.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
5: Frekansınız 105 olsun.

0: Sabahları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
3: Çakır Oto Lastik, Lasse ve Bridgestone yetkili bayi, Toybelen sanayi sitesine taşındık. Jant düzeltme, jant boyama ve CNC ile jant yenileme. 17 jant üzeri lastiklerde 1 yıl özel kasko fırsatıyla Toybelen sanayi sitesi 19. blok numara 10 Atakum Samsun adresinde hizmetinizdeyiz. 0551 656 46 83.
4: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 İlk Adım'da.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sun.

0: reklamları sunar.
1: Çatan Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatan Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.
4: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Başka FM 105. Duyguların frekansı.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar. Çilingir Grup İnşaat'tan Atakum'un her bölgesinde satılık daireler. %45 inat, sabit fiyat ve sabit taksit avantajıyla hayalinizdeki eve sahip olun. Çilingir Grup İnşaat. Sağlam temeller, mutlu yarınlar.
2: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
3: Sevdiklerinizle lezzet dolu anlarınızı paylaşabileceğiniz harika bir ortam. Temiz, hijyenik ve güler yüzlü hizmetin adresi 1967'den günümüze Mersinli Ciğerci Apo. Ağzınıza layık şiş kebaplar, döner, İskender, dumanı üstünde pide çeşitleri, lahmacun, Mersin'in enfes lezzeti tantuni çeşitleri ve tadına doyulmaz tatlılarımız ve sınırsız sabah kahvaltımızla damaklarınızda alışkanlık yapacağımızı garanti ediyoruz. Mersinli Ciğerci Apo 12. şubesiyle ve oyun parkıyla sizlerle. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı numara 380 Atakum Samsun. Servisimiz vardır. Rezervasyon 0362 437 3033. Sosyal medya Ciğerci Apo Atakum.
0: Astrova Fitness Club Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, ah, yaramı sarmaya lokman mı verir, yaramı sarmaya tabip mi gelir?
1: ...20.07 saat 20 sevgili dinleyiciler... Salı akşamında Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz Astronova Spor Salonu sponsorluğunda başlıyor. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz ve mesajınıza yer vermeye başlıyoruz. İyi günler, ben Ankara'dan Nigar. Şu anda Samsun Çarşamba Kadın Kapalı'da. Bulunan kızım bir tanem Betül Ballı için armağan ediyorum. Betül'den diye çok sevdiği, değer verdiği arkadaşları Merve Engin ve Yuko'ya armağan olsun can parem. Hiçbir şeye ve hiçbir yere fazla alışmamak lazım. Çünkü her şeyin bir sonu vardır. Bunu canı gönülden söylüyorum. Sana ve senin gibi birçok güzel kalbi, her şey geçecek ve daha güzel günler gelecek. Bunu da, buna tüm kalbimle inanıyorum. Seni hayal edemeyeceğin kadar seviyorum. Beni duyan herkese selam. Üzülmeyin. Geçecek, az kaldı diyerek mesajını sonlandırmış Ankara'dan İlker.

0: İyi yayınlar diliyorum. Yasak değil ya şarkısını Resul Dal Bey'e. Kara kızan gelsin Resul, sana o kadar ihtiyacım var ki. Saatlerce uyusam da gözlerimi açtığımda sensizdeki ne karşımda, ne uyumak geçiriyor hasretini ne de zaman. Ama sen üzülme, ben hep yanındayım. Bir gün bu hasret bitecek, bana bütün kalbimle inanıyorum, buna bütün kalbimle inanıyorum diyor. Kara kız için Hakan Taşıyan yorumu alıyor sırayı.
1: Tutku FM.

yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya, ellerini tutmak suç sayılsa da,

İyi günler, ben A7 Koğuşundan Umurcan Özcan. Aynı çıtı altına kadar bile yaptım Aslan Babam. Emin Binici'ye Adam Var parçasını armağan ediyorum. Umurcan Özcan'dan armağan olsun diyor. Bu kader mahkumları içinde geliyor. Kalpten Kalbe programında beraberliğimiz başlamış bulunuyor sevgili dinleyiciler. Sırayla mesajlarınıza yer veriyoruz. Umurcan Özcan için İsmail Türüs söylüyor. Adam Var diyor.

Bastırma Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Yayınlar Kabak Seyitifinde. Bundan canım eşim Niyazi Yusuf Sevindik'e sevgilerimi gönderiyorum. Yol arkadaşım, en yakın dostum, ilk ve son aşkım, seni her geçen gün daha çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. İhtiyacım var parçasını eşim için armağan ediyorum diyerek mesajını noktalıyor dinleyicimiz.

İyi yayınlar diliyorum. C4 Koğuşu'ndan Melike Dilan Yılmaz. Bir yalan mısal parçasını tüm kader birliği yaptığım kardeşlerime ve dostlarıma armağan ediyorum. Kader sana yakışanı yaşasın, iyi yayınlar diyerek mesajını noktalıyor. Melike Dilan Yılmaz için geliyor. Adımı

Belki de yakandan, belki de yakandan düşmez acılar. Bilemem sevgilim, bilemem sevgilim benden bu kadar. Kalbine göm beni.

İyi yayınlar diliyorum. Gizem, ben Samsun'da tipinde kalmakta olan sevgilim Tuncay Sörmez'e selamlarımı iletiyorum. Seni çok özledim. Yanımda olmasan bile hep aklımdasın, hep kalbimdesin. Seni çok seviyorum ve ben seni yasaklarda sevdim şarkısını Tuncay Sörmez'e armağan ediyorum diyor.

Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Öncelikle selamünaleyküm, ben A7 koğuşundan Emin Binici. Aleykümselam. Aynı kader birliği yaptığım biraderim Umut Öztürk'ün doğum gününü kutlarım. Yeni yaşında özgürlüğüne kavuşmanı dilerim. Birader parçası armağan olsun Emin Binici'den diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kavak Bey 12 koğuşundaki Mustafa Şanalı annesi ve ablasından, seni her gün özlüyor, her gün yolunu gözlüyoruz. Dualarımız seninle, ailen seni çok seviyor. Mustafa Şanalı'ya armağan olsun diyor.

Astroma Spor Salonu sponsorluğunda 20.46 saatimizi sevgili dinleyiciler. WhatsApp numaramı 0542-744-6555. Sevdiklerinizi, mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. İYNC 5 koğuşundan Kadir Can Taplan aynı koğuşta kader birliği yaptım. Abim Cem Aslan, Şener Yılmaz, can dostum Doğukan Kocaman, Emre Sağlam, Ali Burak Usta, Bedihan Köksal, Ümit Can Ay, Kadir Gürel, Temelcan Kaya, Bahadır Tozlu, Kaya Şener, Yasin Şener, Enes Yavuz'la başka koğuşlarda yapmakta olan kardeşim Baran Sağlam, Mumuşcan Koparan, abim Dilçay Çarıkçı, Emrah Yıldırım ve ortamlarına selam olsun. Gün gelir ihanet eden sadakat ister nankörlük ile hayat geçmez eriyorum günden güne parçası Cem Aslan ve Doğukan Kocaman'a Kadircan Taplan'dan armağan olsun diyor.

sevgili Sıdal Bey'e. Bu ev sensiz eksik. Bu şehir sensiz, sensiz. Kapıyı her açışında seni arıyor her gece. Yokluğunla konuşuyorum. Bir gün evde yoktun diye, nihayet evdesin diyebilmek umuduyla bu şarkı seni özleyen yüreğimden sana gelsin hatıralar parçası diyor Karakız'dan. Diğer bir mesajımız, bizlere ulaşan iyi yayınlar. Gurbetten Sılı'ya armağan olsun tüm güzel şarkılar. Harun'dan diyor. Harun Bey'in sevdikleri için de geliyor.

Yemeden avlanış koğuşundan pılak bıçak. Köşe bucak şarkısı kabakta yatan evladım kanım. Emincan bıçak. Yaşarcan Güçür. Yaşarcan Güçler. Ufuk Güldaş'a Uğur Güldaş ve ismini sevmedim abi, kardeşlerime armağan olsun. Allah'a emanet olun canlarım. Hepinizi seviyorum diyor pılak bıçak.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A2 Koç'tan İp, Elias'a Şahin, burada kader mi yaptı? Mavi ve kardeşlerim Azizhan Hünerli, Sercan Yılmaz, Pürkan Çakıroğlu, Cem Kaya, Alper Ustabaşı, Adem Adanos, Hakan Eden ve Mahmut Kılıç'a selam olsun diyor. İp, Elias'a Şahin'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Kapalıca 27 koğuşunda göz bebeğim Emine Temiz'e yazıyorum sevgilim. Gönlümün prensi 3 hafta sonra evimizdesin inşallah. Bu evin ışıkları sen varken yanıyor. Emre Temiz, çabuk gel. Çok beklettin beni. Seni çok seviyorum. Fatma Temiz'den armağan olsun diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizde sevgili Nücel. İyi yayınlar diliyorum. Niyazi, Yusuf Sevindik, başta koğuş arkadaşlarım Gürkan Özdemir, Umut Altınok, Adem Can Bulat olmak üzere Kavak Seyreti Pindi. Bulunan tüm mahkumlara EPO kaldığım taşı parçasını armağan ediyorum Niyazi Yusuf'tan diyor.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Açık Bey 18 Koğuşu'ndan Emirhan Kaplan. Kapalıda olan cam parçaları Mücahit Ayağı, Seylat, Kaan Düzgün, Mert Hatunsoy, Akın Aksoy, Ahmet Bektaş'a, Emre Elibaleri, Abdullah Enver Mutlu, Mertcan Aslan, Kerim Kökçeoğlu'na uçağım koparana, Şevki Çoğaltan'a kadar bile yaptığım İsmail Kökçeoğlu ve Bural Tonga'ya selam olsun, kralını tanımam şarkısı armağan olsun diyor Emirhan Kaplan'dan.

Gizem Turgut'tan C26 koğuşuna yatan kalbimin sahibi eşim Emrah Turgut'a gelsin. Seni o kadar çok seviyorum ki ömrüm her geçen gün sana sevgim ve duyduğum özlem katlanarak büyüyor. Yolunu bekliyorum güzel günleri ve seninle olan hayallere inancımı bir gün olsun kaybetmedim. Benim hikayem seninle başladı, seninle bitecek. Şartlar ne olursa olsun kalbimden kalbimi asla ayırmam diyor Gizem Turgut.

yayınlar diliyorum. Yarın Semra Sisko Samsun T-Tipi Kapalı'da yatmakta olan can parçalarım Uğur Bural, Samet Ayna, Engin Ündücü, Sercan Tokaça, Güney Çakıroğlu, Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Ahmet Eskin, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Salih Efe Çelik, Anıt Gürkan Sağ, Berkay Sözkesen, Beras Sözkesen, Mertcan Yiğit'e ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Özgürlük çatısı altında kavuşmak dileğiyle Uğur Demiröz ve kardeşlerine armağan olsun diyor Yunus Emre Sisko'dan.

0: Ay.
1: İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP açıkta. Yapmakta olan sevgili Memirhan Kaplan'a aklım hep sende şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni gönlümde, yar ömrümde var edene şükürler olsun. Bir tanem öpüyorum seni, çok özledim. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle seni çok seven Nisan'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajınızı. Kavak Bey 12 koğuşundaki Mustafa Şanalı annesi ve ablasından seni her gün özlüyor ve her gün yolunu gözüyoruz. Dualarımız seninle, ailen seni çok seviyor. Mustafa Şanalı armağan olsun diyorlar ve Yıldız Silbe'nin güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı.
2: Tutku FM.

İyi yayınlar diliyorum A23 koğuşunda bulunan çocukluğum. Seni çok seviyorum, sana çok ihtiyacım var şu an. Halen güzel parçası armağan olsun diyor dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. A2 koğuşundan Alper Ustabaş, aynı sofrayı paylaştığım can parçalarım Azizhan Hünerli, Emir Şener'e, Sercan Yılmaz, Azem Adanur, Cem Kaya, Hakan Eren, Enes Ünal'a, Eyüp Şahin'e armağan ediyorum. Alper Ustabaş bestelikleri içinde geliyor.

İyi yayınlar diliyorum. Kara kız bazı özlemler sessiz yaşanır. Ne anlatmaya kelime yeter ne de susmaya yürek dayanır. Ben senin elimden en kıymetli oyuncağı alınmış bir çocuğun masumluğu ve çaresizliğiyle özlüyorum bu hayattan. Tek bir dileğim varsa o da bir gün yeniden aynı gökyüzünün altında yan yana olabilmek. Kalbimde taşıdığım umut hala ilk günkü kadar canlı. Çünkü biliyorum ki umuda kelepçe vurulmaz. Bu hasretimin ve hiç eksilmeyen sevgimin sesi olsun. Her şey Emre'si Dal Bey için armağan olsun diyor. Bizleri internet üzerinden tutkufmturkiye.com'dan dinleyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Mesajlarınızı sırayla değerlendirmeye devam ediyoruz. A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Bir kez daha hatırlatmış olalım. İyi yayınlar A14 koşundan Furkan Aydın. Burada kadar bile yaptım. Dostlarım Çetin Kalaycı, Yusuf Kol, Türkay Turcan, Uğur Uysalay, Süleyman Çetin, Samet Bıcılı, Murat Tonga, Murat Ataya, Samet Büyüköz, Büyük Öksüz, Cemal Çal, Doğul Erşin, Ersin Üstün, Naşit Tekaltına, Gökhan Karalı, Okan Bayraktar, Alper Boydere, Canan Köseoğlu, Alper Güreli, Bedirhan Demirci, A15'te bulunan Samet Yıldırım ve Yunus Emre Gürkan'a, A12 koğuşunda bulunan Arıl Yalçın, Azizyan Hünerli, Furkan Çakıroğlu, Emir Şener'e, Eyüp Elyas'a, Şahin kardeşlerime, Çarşamba Seyir tipinde bulunan Can Özel'in, Ferdi Şenoğlu ve Kenan Şenoğlu'na, Kavak Seyir tipinde bulunan abim Erdem Güner'e, selam olsun bir gün gelir. Bugün bir gün kadar özgürlük çatısı altına kavuşmak dileğiyle Furkan Aydın. Şarkıda birazdan yer vereceğiz.

yayınlar diliyorum. Mehmet Nadir Kılınç, Kavak'a doğru gidiyoruz. Efendim dinleyenlerine armağan olsun diyor.

21.17 saatlerimiz, sevgili dinleyiciler, Salı gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Merhabalar Kalpten Kalbe, çarşambada yapmakta olan İktör Tibet'i Aleyna Olgun'a ve koğuş arkadaşlarına selamun aleyküm can parçalarım, nasılsınız? Sizler iyi oldukça bizler de iyiyiz demek. Bu parçam canlardan sevdiklerine gelsin, dayının oğluna da Onur Akın, geceyi sana yazdım parçası armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Gizem Turgut'tan, C26 koğuşuna yatan kalbimin sahibi eşim Emrah Turgut'a gelsin. Seni o kadar çok seviyorum ki ömrüm. Her geçen gün sana sevgim ve duyduğum özlem katlanarak büyüyor. Yolunu bekliyorum güzel günleri ve senle olan hayallere inancımı bir gün olsun kaybetmedim. Benim hikayem senle başladı. Senle bitecek, şartlar ne olursa olsun kalbinden kalbimi asla ayırma diyor. Ayırmam diyor Gizem Turgut'tan Arman.

Mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler, bazı saatli mesajlarımız da var ya da not alıyoruz. Aynı şarkılar olduğu için saat yazıyoruz. O yüzden bir saat yazdıktan sonra sizler bir şey eklemeyin görebilmemiz için ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Samsung Kavak Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu'ndan Hafızdan A3 ve A8 koğuşuna selamlar olsun diyor Hafızdan. Diğer bir mesajımız Hasan Kazan Samsun TTP Kapalı'da. Yatmakta olan cam parçalarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Yağız Işıtan, Mertcan Yete ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Unutulanlar, unutanlara asla unutmazlar. Sizi seven dostunuz Hasan Kazan'dan armağan olsun diyor.

Cinat Tüfem A14'ten Furkan Aydın, burada Kadavre Yaptın, dostlarım Çetin Kalaycı, Yusuf Kola, Türkay Turcan, Uğur Uysal'a Süleyman Çetin'in Samet Bıcılı, Murat Tonga, Murat Atay'a Samet Büyük Öksüz'e, Ejrin, Erşin, Ersin için Üstün Naşit, Pek Altına Gökhan Karalı, Okan Bayraktar, Alper Boydere'ye, Caner Köse, onu Alper Gürel'e ve Bedirhan Demirci'ye, A15'te bulunan Samet Yıldırım ve Yunus Emre Bürkan'a, A12'de bulunan Anıl Yalçın, Azcan Hünerli, Furkan Çakıroğlu, Emir Şener ve Eyüp Elias'a, Şahin kardeşlerime, Çarşamba seyretipinde bulunan Can Özterim, Ferdi Şenoğlu ve Kenan Şenoğlu'na, Kavak seyretipinde bulunan abim Erdem Günler'e, armağan olsun bir gün gelir bir gün kalır, özgürlük çatısı altında yeniden kavuşmak dileğiyle Furkan Aydın'dan armağan olsun diyor.

Çekilmişim bir köşeye. Ben tüm alemi izliyorum. Siz bakmayın benim suskunluğuma. Ben zamanını bekliyorum. Öfkeyle kalkarsam eğer, bak zarar vermeden oturmam. Bardak zaten dolu. Sabır taşım çatladı çatlayacak. Damlayan acımam. Kralını tanımam. Damlayan acımam.

Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. T-Tipi kapalıcı 22 koğuşuna yatmakta olan canımdan çok sevdiğim aslan kocam Hilmi. Kütük oğlu için her ne kadar birbirimizden uzak olsak da mesafeler seni sevmeme ve sana ulaşmama engel değil. Bin bir umutla beklediğim güzel yarınlarımsın sen. İyi ki doğdun, iyi ki varsın aslan kocam. Elbet bu günler de geçecek ve biz yine yan yana beraber olup doğum günü kutlayacağız. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Seni çok seviyorum aslan kocam, doğum günün kutlu olsun. Engel parçası canımdan çok sevdiğim aslan kocama armağan olsun. İyi yayınlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve Hilmi Kütükoğlu'na armağan oluyor. Bu parça için bir mesajımız daha var sevgili dinleyiciler. Hemen sevenleriyle de buluşturalım. İyi yayınlar diliyorum. Ziya ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Tüm güzel şarkılarda armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Raşem Pınar yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı, engel diyor. Samsun Açık'ta bulunan sevgilim Yunus Emre Dalgıç'a gelsin seni. Göremediğim her gün biraz daha özlüyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun kalbim hep senin yanında. Güzel günlerimizi, yan yana olacağımız günleri, seni çok seviyorum. Bu şarkı sana gelsin ve kardeşin Tuna Sancağ'a selam söylüyorum. Engel parçası armağan olsun diyor Yunus Emre Dalgıç'a.

0: İyi günler, ben Arzu. Samsun T-Tipi Kapalı'da A7 Koşun'da bulunan aslan eşim Serdar Çelik'e bu mesajımı gönderiyorum. Serdar'ım, aramıza ne kadar zaman girerse girsin, 10 yıl değil 100 yıl geçse bile seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Çünkü benim kalbimde senin yerin zamana bağlı değil. Günler geçiyor, hayat devam ediyor ama benim aklım da kalbim de hep sende. Bilmeni istediğim tek bir şey var. Ne olursa olsun sevgimden vazgeçmeyeceğim. İnşallah bütün bu bekleyişin sonunda yeniden yan yana olacağız. Bu şarkıyı aklımın da kalbimin de hep sende olduğunu bilsin diye aslan eşim Serdar Çelik'e armağan ediyorum, seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Arzu Bey, sevdikleri için gidiyor.
1: Hasret bana göre değil, yokluğunu ben çekemem. Bana vazgeç deme sakın, bana vazgeç deme sakın. Vazgeçemem.

21.40 saatlerimiz Salı gecesinde Tutku FM'de Kalpten Kalbe programında Astronova Spor Salonu sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A19 koğuşundan Mücahit Ayaz. Çarşamba Kadın Kapalı'da olan değerli Beyza Nur Yüksel'in mektubunu aldım ve aynı duygularla mektubunu yazdım. Kardeşim Neşe Keskin'e de selam olsun, benim olana kadar aşk zarar ziyan şarkısı armağan olsun Mücahit Ayaz'dan diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. A14 koğuşunda yatan Türkan Aydın, sen var ya sen kalbimin sonsuza dek isteyeceği tek kişisin. Hayat bize nasıl yön verirse versin, biz ellerimizi sıkıca tutup hayatı bize çevireceğiz. En karanlıktan en aydınlığa hep yanında olacağım. Seni çok seven bir, hep sevecek olan eşin Zeynep. Seni seviyorum şarkısı Türkan Aydın'a armağan olsun diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalı'da olan A20 koğuşundaki Cüneyt Eker'i, Engin Can Yaman'dan Eski Tadım Yok şarkısı Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Cüneyt Eker'e, Engin Can Yaman'dan Armağan Olsun diyor.

Yena, sen benim çocukluğumun en güzel hatırası, bugünümün en büyük güveni ve kalbimin en özel yerisin. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum abim diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Sırayla seri bir şekilde 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınıza yer vermeye özen gösteriyoruz. İyi yayınlar yüreğim. Resul Dal Bey'e kara kızan gelsin. Bazı geceler insanın içinde sessizce büyüyen bir hikaye vardır. Ne anlatmaya kelimeler yeter, ne de susmaya yürek dayanır. Bizim hikayemiz de böyle, kırıldık, yorulduk, sustuk ama içimde sana dair eksilen hiçbir şey olmadı. Belki bugün yan yana değiliz ama ben hala aynı hikayenin güzel bir sonu olacağına inanıyorum. Bu şarkı söyleyemediklerimin sesi olsun, şiire gazele armağan olsun Resul Dal Bey'e diyor.

İyi yayınlar Samsun Kabak Çocuk ve Gençlik. Tevolu'ndan B10 koğuşunda yatmakta olan Enes Taşkın, Efe Şahin, Efe Çelik, Samet Karatay'a selam olsun. Yakın zamanda özgürlüklerine kavuşmak dileğiyle diyor.

0: Yeni Akabak Çocuk'tan Samet Karatay teyitinde bulunan Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Mutelif, Ömür'e ve Kadem ve Yaptım abilerime, kardeşlerime selam olsun, Yüce Rabbime emanetsiniz. Bu şarkı da sizlere armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Sırayla WhatsApp üzerinden tüm mesajınıza yer veriyoruz. A'dan Z'ye sevgili dinleyiciler.
1: Dardayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

Astronova Spor Salonu sponsorluğunda ikinci saatimiz İz Kalpten Kalbe programında ve sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Samsun Açık'ta yatan sevdiği Ebrar'dan, sevilen Tuna Sancağı, seni çok seviyorum ömrüm, beraber her şeyi yaşayacağız. Bir tanem seni bekliyorum, sen beklemeye değersin. Tek gerçeğim, her koşulda her durumda yanındayım, seni çok seviyorum. Yar gözlerin ağlar gibi parçasını armağan ediyorum, her şeyim diyor. Sevdiği Ebrar'dan, sevilen Tuna Sancağı armağan oluyor.

İyi yayınlar diliyorum. Ben Harun Can Özübütün. Buradan Samsun Kapalı'da yapmakta olan abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Samet Polat, Onlay Eruzun, Emre Kadir Selebe, Dadaş, Eren Yılmaz, Mirhan Sayan, Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Görkem Biri, Can Kerem Sekmen'e, Uğurcan Aslan'a, Ahmet Bektaş, Murat Aydın, Hasan Taşkara, Resul Yana, Rateş, Hamdi Samet Mutlu, Özcan Karakoçan, Necip Bostan, Ali Soydaş'a sizi seven kardeşiniz Harun Can Hüsübütün'den armağan olsun diyor.

diğer bir mesajımız. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biz iyiyiz, bir sıkıntı yok, her şey yolunda. Yasin abimle Söngül ablama da buradan çok selamlar. Rabbim en kısa sürede kavuşturmayı nasip etsin. Allah utandırmasın, çok mutlu olursunuz inşallah. Emrah Yağcı'ndan öncelikle Kübra'ya ve Yasin abimle yengem Söngül'e aklım hep sende parçası armağan olsun diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya ve güzel bir şarkıda sevenleriyle buluşuyor.

0: ihtiyacın varsa aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Saatlerimiz yeni saatimiz yeni salı gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar Tutku FM yayınlar. Tener abi kolay gelsin diyor. Teşekkür ediyoruz. Ankara'dan Yasin. Kapalıda yatan hayat arkadaşım Songül'e. Benim gül bakışlı can yarım, çok şükür ki sana denk geldim ve tüm yaralarım iyileşti. Sebepsiz yere gülüşlerim arttı. Aynaya mutlulukla bakıyorum. Rabbimden tek bir dileğim var, beni şu yalan dünyada kimseye muhtaç etmesin ama sana olan muhtaçlığımı da hiçbir zaman elimden almasın. Senden bir zerre eksilse ben bomboş kalırım. Şu anlıkına gelirse yapıyoruz, orada eğlenceniz bol olsun. Bizimle bu mutluluğu paylaşan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Evdekilerin de çok selamı var, hepsi tek tek tebrik etti. Bu arada hesaplar ödemeyi yaptım. Sabah görüşmek üzere, Allah'a emanet ol, seni seviyorum. İntizardan var mısın şarkısı Ankara'dan Yasin'den, armağan olsun diyor.

Ankara'dan Yasin ve sevdikleri için geldi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Y11'den Tansu Kaplan'dan. Tansu Kaplan'dan A22'de Dinçay Çarıkçı'ya, canımın içi sana sarılacağım güne kadar hasretini çekmeye devam. Zor olabilir, zaman alabilir ama imkansız değil. O gün geldiğinde bizim sevgimiz, sabrımız olacak. Sen sevmeleri, sabretmelerin en güzelisin. İyi ki benimlesin, seni seviyorum. Tansu Kaplan'dan Armağan Olsun diyor.

İyi yayınlar. Tutku FM Samsun T-Tipi Kapalı Dağ 14 koşunda bulunan sevgilim Gökhan Karalı'ya hasretin içimde büyürken sevgim hiç eksilmedi. Çünkü ben senin güzel günlerinde değil en zor günlerinde de sevdiğim bir tanem. Dön Ne Olur şarkısı armağan olsun Gökhan Karalı'ya diyor.

kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku Efendi mesajınıza yer vermeye Sami İbrahim Ekü sponsorunda iyi yayınlar. Canım ablam, bugün sizin en mutlu gününüz. İnşallah en yakın zamanda dışarıda beraber bu günleri bir anı olarak anacağız. Yasin abime de buradan tebrik ediyorum. Allah'ı, Allah mutluluğunuzu bozmasın. Hep mutlu olursunuz. İnşallah Kübra'dan Songül ablası ve Yasin abisine günün parçası armağan olsun Kübra'dan diyor denicimiz.

İyi yayınlar diliyorum. A15 koğuşuna yatan Yunus Emre, Bürkan'a, İpek Naz'dan. Emrem her şeyim, seni çok seviyorum, çok özledim seni, ta uzak yollardan. Şarkısı Armağan Olsun diyor İpek Naz'dan. Evet, vaktimiz var, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. A'dan Z'ye tüm mesajınıza yer veriyoruz sırayla. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben Beli Aykaç, Samsun T tipinde Samet Çam'a. Karanlıkta kalsam bile her an güneş doğabilir. Bu hayat hiç belli olmaz. Her an her şey olabilir. Can dostum, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Seni seven kardeşin Samet Çam'dan Armağan Olsun diyor.

İyi yayınlar Yusuf. 405 kader birliği yaptığım başta amcam Recep Büyükdağ abi ve kardeşlerim Merda Can, Büyükdağ Berkay Ak, Serkan Koloğlu, Muttalip Ömür'ü, Ahmet Erez, Murat Karaca, Tarık Dede, Mehmet Ali Gültekin'i, diğer koğuşlarda yatan iki gözüm, Mesih Akut Bayram, Şahap Çevdet, Ay, Mut Aykut Uyar, Tunan Çakır'a, çarşamba da yapmakta olan ablalarım Aysun Büyüktağ'ı daha Büyüktağ için armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Eşim Ebru Yılmaz Karabulut'a, kalbim gündüz çalıştığım için gelemedim seni. Çok seviyorum, çok özlüyorum dünyam. Ancak toparladım, yarın halledeceğim. Ödemeyi ömrüm, öpüyorum kocaman. Seni hiç kimse sevemez şarkısını Türkan'dan eşine armağan olsun.

İyi yayınlar diliyorum. A2 Koğuşu'ndan Azizyan Hünerli. Öncelikle abim Samet Dinç ve Enes Çoruhlu'ya selam ederim ayrıca. Bir ekmeği bölüştüğüm Sercan Yılmaz, Azem Adanur, Alper Ustaoğlu, Emir Şener'e, Cem Kaya, Türkan Çakıroğlu, Elgisel Şahin'e, Elmettin, Hakan Eren'e, İlker, Özay Dursun, Sagamer'e, Kümşah Turmuş, Mahmut Kılıncı, Polat Ağaç'e, Volkan Demirci, Sefa Kayaoğlu, Kadir Aşuroğlu, Halit Altu, Mustafa Çiçek, Fevzi Tımarlı, Erhan Gün için, Recep Mert, Ocak için, Menderes Mutlu, Selçuk Yündüz, Akın Aksoy, Yiğit Aslan ve ayrıca diğer koğuşlarda bulunan Çetin Kalaycı, Turgay Turcan'a, Alpergan, Kemal Ercan, Türkan Aydın, Emre Temizli, Ahmet Hamdi Erez, Sait Han, Demir için, Mamit Orunoğlu ve Serkan Koloğlu'na selam ederim diyor. Azizyan Hünerli için geliyor.

0: Tam Ev'le geleceğe güvenli adımlar.
1: İyi yayınlar. A14 koğuşundan Gökhan Karalı aynı çatı altına kader birliği yaptım. Abi kardeşlerim Çetin Kalaycı, Kemal Ercan, Emin, Emir Akınmana, Okan, Bayraktar Furkan Aydın, Cener Köseoğlu, Bedihan Demirci, Yusuf Kol Erkan Aktara, Oğuzhan, Oğuz Uyutan'a, Murat Atar'a, Alper Güler, Kerim Çilişkan, Süleyman Çetin Doğuş, Erçin ve başka koğuşlarda yapmakta olan Doğukan Mırık, Akın Aksoy, Mert Altınsoy, Mert Can Yiğit'e selam olsun özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Hakan Taşıyan'dan eskici şarkısı armağan olsun diyor. Gökhan Karalı ve sevdikleri için geliyor.

0: eskici toplan varsa, al götür eskici toplan varsa.
1: İyi günler, kurban oldum hayırlısıyla. En yakın zamanda seninle aynı duyguları yaşamanın hayaliyle yaşıyorum. Sen canını hiç sıkma, bugünler geçecek, çok mutlu olacağız inşallah. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya geçmiyor günler şarkısı, armağan olsun diyor. Sonrasında diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Rabia Eflan Osman'ıma, eşime her şeye rağmen bir dakikasına bir saniyesine pişman olmadım. Yine olsa yine sana aşık olurum. Yine seni severdim. İyi ki sen sevgilim. Seni çok seviyorum ne olursa olsun. Her zorlukta yanındayım. Kendini yalnız hissetme. Senden vazgeçmem. Seni çok seviyorum bir tanem. Rabia Eflan'dan armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Samsun Açık'ta 6 koğuşunda yatmakta olan kalbimin en farklı yerinde bulunan adamım ham maddesi bacanağım Fatih Demir için Deli Çoban şarkısını armağan ediyorum. Zafer Köse'den sevgilerle tez zamanda kavuşmak dileğiyle diyor.

bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Ben Faruk Yalnız. Buradan cezaevinde olan dostum Talha Omay. Selam olsun, Allah yardımcının olsun. En kısa zamanda çıkma dileğiyle kardeşim. Yüzün arkada kalmasın. Her daim arkandayım. Burada kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Bu şarkı da benden sana armağan olsun. Dostum dostum şarkısı diyor. Furkan Yalnız için gelsin diyor.

Evet, bu şarkı için son bir isteğimiz geldi. Onu da sevenleriyle buluşturalım. Sevgili dinleyiciler, Duygu Kapalı'da yatan Songül ablam, başta selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum ablacığım. Nasılsın, iyisindir inşallah, kana gecen varmış. Yasin abimle konuşuyorum. Şu an büyük ihtimalle yarın yanında olacak. Sana 100-107 selamlarımı iletecek. Bana bugün bekarlar veda partisi yaptılar, güzellerim. Cuma günü kınam var, pazar günü düğünüm var. Yanında olmanı çok isterdim bugünlerde. Ama olmadı olsun, ben her zaman yanındayım ve senin kalacağım. Çok az kaldı biliyorum gelmene. Geleceğin günü iple çekiyorum. Kafeler bende, seni çok seviyorum. Kendine çok iyi bak mektubuna. Cevap atacağım kısa sürede. Allah'a emanet ol. Geçmiyor günler şarkısını armağan ediyorum. Duygudan armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

İyi yayınlar dünyanın en güzel yerini, hayatımın anlamı, son günüme canımın içi, en kötü günümüz böyle olsun çıkınca hepsinin acısını çıkaracağız inşallah doyalıya. Öncelikle can kardeşlerim İmrah Yalçın ve Kübra Ayşegül Arzu kardeşlerime ve şu anda ismini sayamadığım diğer ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Ömrüm benim, o kanalı ellerinden öpüyorum, kurban olduğum sana son günün Yasin'i olmaktan gurur duyuyorum. Bir anda parçası, özellikle ağaçların en özeline ve Emrah Kübra kardeşlerime de armağan olsun.

yayınlar diliyorum şey 23 Koşun Ayyon'u Sözlenç Kader bile yaptım. Abi kardeşlerim Niyazi Demir, Dıttaş, Oğuzhan Paskal, Emirhan Usa Apo'da, Erkan Bulut Farklı Koğuşlar'da Can Parçam, Emrullah Kaya, Sezer Özenç, Salih Can, Özeç, Şerif Turan, Onur İhtiyaroğlu, Berkay Akömer, Çelik Enes Yoruldu, Berkay, Berto Akgün, Soner Kara, Anıl Kılınç, Berkay Bahar, Baran Akman'a, Furkan Kaya'ya selam ederim diyor. Tüm dostlara armağan olsun diyor Yunus Özenç'ten. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Karakız'dan. Resul'e armağan olsun, not beni arar mısın? İyi yayınlar mesajını ulaştırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz.

Selamünaleyküm, ben Tunahan Öztürk. Aleykümselam buradan. Rizal'de olan dostum Talha Oma'ya selam olsun. Allah tez zamanda çıkarmayı nasip etsin. Her daim yanındayım. Kendine dikkat et. Allah'a emanet ol. Bu şarkıda benim sana armağanım olsun diyorum.

günaydın Bülent. Ben Samsun Çarşamba C4 koğuşuna yatan kızım Melike Dilan Yılmaz için savunma parçasını armağan eder misiniz? Prensesin mektubunu aldım. Defalarca okudum. Seni göremiyor olduğun yerde olamıyorum ama tüm ruhum senin yanında. Ay parçam senin yokluğun her anımda. İşte o anlar telefonumda, ekranda Pamuk Prensesime armağan olsun. Seni en güzeline emanet ediyorum diyor.

0: ihtiyacın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul katkılarıyla.
1: 23.00 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında son saatimizdeyiz. Yeni Tutku FM tüm dinleyenleri, Murat Altuntaş'tan selamlar. Samsun Teytipi Kapalıdağ 18'de bulunan Tanju Odabaşa, Taşkın Ohbaz, Mesut Özgöz, Mesut Ongöz, Yusuf Topgöz için, Yusuf Sezer için, Hürkan Top, Görkem Yıldırım, Mert Yıldırım ve Özgür Kazancı'ya, tüm koğuş arkadaşları Armağan Edirma 17'de bulunan Cumali Tınarlı, Köksal Köseoğlu, Semih Tahir Kısmet için, özellikle onlar için istiyorum. Buradan hepsine sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. En kısa zamanda sevdiklerinize kavuşmanız dileğiyle selamlar, saygılar diyerek mesajını sonlandırmış Murat Altuntaş için giriyor.

Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi geceler Barış'ım. Benim bahtı yarim, başımın tahtı yarim. Ben sana yurt olmak isterken sen neden bana gurbet yollara kadar uzaksın ey yarim? Seni çok özledim. Canımın içi sarmaşık şarkısı sevgilim Barış Semiz'e armağan olsun. Yıldızlar kadar öpücük diyerek mesajını noktalıyor denicimiz.

23.12 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. Son saatimizdeyiz. Mersin Çelik Mahallesi'nden herkese selamlar. Ben Ramazan Şanlı. Bütün kader mahkumlarına selam olsun. Şahinim Zeynep'im. Yoldayım, geliyorum canlarım. İnşallah güzel haberler veririz sizi. Size Şahinim beni ara. Selamlar, saygılar. Belanın parçası armağan olsun diyor.

yayınlar Osman Nuri Çelik, Samsun T-Tipi, Kapalı'da yatan kardeşlerim Talha Omaya, Şahin Seyit Han Demir'e, Ayhan Sisko, Şafak İnanç'a, Fürkan Karagöz, Ufuk Savcı, Hasan Levent ismini sevmediğim dostlara, kardeşlere selam olsun, özgürlük çatısı altında görüşmek dileğiyle. Uğur Demiröz ve Yusuf Küçük Ağa, tüm kardeşlere, dostlara selam olsun. Bir Tekin format dışı olduğu için Kibariye'nin güzel yorumunu sizler için gönderiyoruz. Osman Nuri Çelik ve sevdikleri içinde giriyor.

Evet, son yarım saatimize girmiş bulunuyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, ben Nevruz Demir. Buradan Samsun T-Tipi'nde yatan kardeşlerim Seyitan Demir'e, Talha Omay'a, Serkan Aksu, Azcan Hünerli, Kerem Yiğit'e ve daha sayamadığım dostlarım ve kardeşlerime çok çok kucak dolusu selamlar olsun. Allah'ım özgür günlerde kavuşmayı nasip etsin inşallah. Bu parça da benden sizlere armağan olsun diyor. Nevruz Demir için geliyor.

0: günler diliyorum. Kaan Düzgün, Mert Altınsoy, Mutlilip Ömür, Kader Bile yaptıkları abi ve kardeşlerine armağan olsun diyor.
1: Tutku FM.

20.30 yaptık saatlerimizi sevgili dinleyiciler. Kalplerin buluştuğu program Kalpten Kalbe'de ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Senin yokluğun geceleri daha uzun, günleri daha anlamsız yapıyor. Her şey yerli yerinde gibi görünse de içimde bir şey sürekli seni arıyor. Bazen sadece sesini duymak için bile neleri vermezdim diye düşünüyorum. Sana sarılamamak, gözlerine bakamamak, yanında olduğum o huzuru yeniden yaşayamamak İçimde ağır bir sızı bırakıyor. En kötüsü de seni özlediğimi kimseye anlatamamak değil. Ne kadar anlatsam da içimdeki bu hasretin azalmaması. Seni öyle çok özlüyorum ki bazen kalbim sana kavuşacağı günü beklemekten yoruluyor. Ama bizim buluşmamız çok güzel olacak. İnan, seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Yarın yanında olacağım. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya en büyük aşkım sensin. Parçası armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: Tutku FM.
1: Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Sevgili dinleyiciler, Kalpten Kalbe programında sona gelmiş bulunuyoruz. Bu gece bir yaklaşık 20 dakika önce veda ediyoruz sizlere. Bir sonraki yayında saat 20.00 itibariyle buluşmak üzere son mesajımızı aktarıyoruz. İyi yayınlar. Köylüden Arda Rengin'e sabırla ve zamanla evlattım. Güzel şarkılar armağan olsun köylüden diyor. Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar Semih ben. Bütün Tutku FM dinleyenleri için ve sevdiklerim için gelsin. Geceniz güzel, her şey gönlünüzce olsun. Gönlünüzce olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımızdan renk katan bütün dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.

0: senle yaşadığım oyunları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsın. Seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.
1: Ben sevmedim sen.
0: Ben seni unuttum. Benden ayrılıp da gittiğin o gün. Gittiğin o gün.
2: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde, istedim

neler neler etmedim sen bana. Artık inan ki eyvallah yok sana. Vursan bile beni yerden yere, vursan da şu kalbimi 100.000 kere, seviyorum inadına Felek, seviyorum inadına.

Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

karşıma çıktın sevda yolunda. Ben seni görmenin hatasındayım. Hasretine mahkum ettim kalbimi.